0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Yemek isterse sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme. Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım. Bir de ye de. Şimdi bir de ı. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Yalnız kızlar. Hadi erkek.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 13 Mayıs 2026 Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz tam 7.07'yi gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'te Dönenciler'in hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar sevgili dostlar. Evet, dün gece çok yoğun bir yağmur oldu ve doluya da çevirdi. Gerçekten uyutmadı desem yeridir. Bugün bakalım hava durumumuz nasıl, ondan sonra günün konusuna geçeceğiz. Meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre şu anda 12.8 derecelik bir hava durumumuz var. Parça bulutlu güneşli bir Ankara var. 12 ile 18 arasında zaman zaman yağış gözüküyor. Ondan sonrasında yine parça bulutlu güneşli. Maksimum sıcaklığımız da 23 derece olacak bugün için. Yarın gök gürültülü sağanak yağışımız var. 18 derece. Cuma çok bulutlu, 17. Cumartesi günü parça bulutlu güneşli 20 ve pazar yine gök gürültülü sağanak yağışlı 22 olmak üzere hafta sonunda bize geçirecek yağış ve yağışlı olmayan günler. Efendim, bugün konumuz da kendimizde sevdiğimiz, en sevdiğimiz daha doğrusu özellik ya da özellikler neler? Hangi özelliklerimizi ya da özelliğimizi seviyoruz? Özellikler nedir? Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz? 0312 985 0886 ister canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan numaranızı yazabiliyorsunuz diyorum ve çok güzel bir şarkıyla günü açıyoruz. Sıla bizlerle diyor ki, Radyo Karadeniz dinleyicisi Burçin size hayran diyor.

Evet sevgili dostlar, günün ilk mesajı sevgili Resul kardeşimden gelmiş. Diyor ki: vatanını, milletini, bayrağını, toprağını seven herkese günaydınlar olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler, bereketli kazançlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajın için. Her sana da hayırlı günler olsun, bereketli, bol kazançlı günler olsun. Özellikle de vatanını, milletini, bayrağını, toprağını seven herkese benden de günaydın olsun diyorum. O zaman sana çok keyifli, şu anda tampon tampona trafikte belki ilerliyorsun ya da ilerlemeye başlayacaksın, çok keyifli bir şarkı armağan edeyim, hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin ama sürpriz olsun.

Evet sevgili dostlar, dün hani size söyledim ya, inanılmaz bir yağmur yağdı diye. Normalde sabah 6'dan gece 12'ye kadardı ama bir anda gece bastırdı. Yani 12 saat, neredeyse 12 saatten daha fazla hiç yağmur yağmadı. Dedim ki ya, neden bu veriler hani tutmuyor diye. Herhalde meteoroloji sesimi duydu ki tamam dedim, madem öyle söz verdiğimiz gibi yapalım. Gece 12'de gök gürültüsü, şimşek, dolu, yağmur derken her taraf birbirine girdi. Tabii ilk aklıma gelen ne oldu? Sokaktaki patili canlarımız oldu. Lütfen sokaktaki patili canlarımız için hangi mevsim, hangi hava şartları, hangi hava koşulları olursa olsun, bir kap su, bir kap mama vermeyi asla ve asla unutmayın. Çünkü onlar bize Allah'ın emaneti. Sokaklarda görüyorum sevgili oğluşum Spit'le beraber gezerken yerlere dökülen mamalar var. Bakın bu yaptığınız tabii ki hani bir güzel bir davranış ama yerlere koymayıp onu plastik kaba ve bir ağaç altına ya da bir nasıl söyleyeyim pencere altına, apartman altına ya da dükkan altına koyduğunuzda hiç olmazsa orada ıslanmadan çok rahatlıkla yiyebilecek durumda olabiliyorlar. Lütfen yaptığınız iyiliğin daha böyle güzelleşmesi için bir kap, evet bir kap, plastik bir kap bulundurmayı ihmal etmeyin. Satın almanıza bile gerek yok ki. Herkes evine yoğurt alıyor vesaire alıyor, birçok şey alıyor. Onların kabını yıkayıp koysanız bile onlar mutlu olurlar ve oradan yerler diye düşünüyorum ve yüreği güzel sokaktaki patilicanlara yardımcı olan tüm dostlara, aynı zamanda tüm Radyo Karadeniz ailesine Murat Boz geliyor ve diyor ki elveda deme diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.20 oldu. Murat Boz dedi ki elveda deme dedi. Kimse kimseye elveda demesin gerçekten. Herkes birbiriyle kenetlensin. Hiç kimse kimseyi üzmesin. Herkes vicdanlı olsun, empatili olsun. Mesela benim en sevdiğim özelliklerimden bir tanesi ne biliyor musunuz? Ben vicdanlı bir insanım. Evet, gerçekten vicdanlı insanım ve vicdanıma göre hareket ederim. Hiçbir zaman vicdansızlık yapmadım. Etrafımda vicdansız olanlar varsa da eledim, yok oldu gittiler. Çünkü vicdansızlık insanlıkla örtüşmez. Onun için sessiz olun, vicdanınızı hiçbir zaman evde unuttum gibi komik esprilerle insanların yanına gitmeyin. Vicdan, empati, hoşgörü, samimiyet, doğruluk, dürüstlük, bunlar bir insanda olması gereken meziyetler. Ama biz ne yapıyoruz? Bunlar varsa parmakla gösteriyoruz. Diyoruz ki çok vicdanlı bir kadın ya da çok vicdanlı bir adam. Ya da diyoruz ki ya ne kadar dürüst değil mi? Ne kadar düzgün bir adam. Bunlar zaten olması gereken şeylerdi. Ama biz ne yaptık? Bunları yitirdik. Yok oldu. İnsanlığımızdan ödün verdik. Çoğumuz, istisnalar kaydıyla olmaz, kötülüğü seçtik. Onları da ne yapıyoruz? Mars'a yolluyoruz. Niçin mi? Su topu oynamaya. Nokta.

Evet sevgili Aydın kardeşim demiş ki, kardeşim günaydın, hayırlı işler kolay gelsin sana demiş. Günün konusuna gelince kendimde en beğendiğim özellik, insanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Hayırlı işler diliyorum Aydın Güleç. İnsanlara yardımcı olan insan vicdanlıdır. Empati sahibidir. Duyguları ve düşünceleriyle hareket eden insandır. Vicdan çok önemli. Vicdanınızı asla, biraz evvel söyledim ya, evde bırakmayın. Vicdan kalbinizin içinde hep yer alsın ki insanlara faydamız olsun. Yüreğine sağlık diyorum sevgili Aydın. O zaman sana iki yol diyoruz. Birinci yol vicdanlı olmak, yardımcı olmak. İkinci yol kötü olmak. Sen tabii ki vicdanlı olmayı seçiyorsun. Al sana iki yol gelsin.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.40 oldu bile ve reklamlardan sonra Kayhan bizlerleydi. Unutma dedi. Şimdi de sevgili Durmuş kardeşim bizlerle, bakalım neler demiş. Abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Benim kendimde en sevdiğim özelliğim becerikliğimdir. Abi elimden her iş gelir, elektrik, tesisat, bir de en sevdiğim özelliklerimden biri ezberim. Çok kuvvetli abi, Allah'a emanet ol demiş. Özellikle hani ben de mesela senin gibi elektrikte, suda, tesisatta vesairede falan çok büyük bir arıza yoksa kendim yapmayı tercih ederim. Ben de bu konuda becerikliyimdir. Hatta boya vesaire geçenlerde de hatta sohbet etmiştik bu konuyla ilgili. Bunları yaparım. Bu özelliğimi de severim. Hani derler ya, Allah her iki heve versin diye, gerçekten öyle. Çünkü bugün bir musluk değiştirmek bile dünya kadar işçilik parası istiyorlar. Yani yaklaşık ne kadardır? Herhalde 3 sene önce falandı. 3 sene. Tabii 3. seneye girdik. 3 sene önce Turkas Toki bloklarında, hiç unutmuyorum, bir musluğun sadece contası, yani montesi ve contası değişecek. 3 sene evvel 500 lira para istediler. Kendim yaptım. Aslanlar gibi de hala çalışıyor. Yani birazcık, yani biraz daha dedi ki böyle vicdan olması lazım, empati olması lazım. Tamam, yani 500 lira hakkın olsa al git. Ama yapacağın iş 10 dakika, 10 dakikada 2 tane somun sıkacaksın. 3 yıl öncesinin parasıyla acımadan 500 lira istediler. Onun için bizler her eve lazımız bence. Herkesin böyle bir yetisi olmalı diye düşünüyorum sevgili Durmuş. Yüreğine sağlık mesajın için çok teşekkür ediyorum. O zaman sana da Ajda Pekkan gelsin. Sana desin ki sevgide seni seçtim desin.

Evet sevgili dostlar, çok güzel bir şarkının ardından yine birlikteyiz. Bu sefer sevgili Güler Hanım mesajı atmış, bakalım neler demiş. Burcu Bey günaydınlar, güzel bir yayın diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendimle en çok mücadele etmeyi bırakmamayı seviyorum galiba. Çünkü hayat bazen insanı gerçekten çok yoruyor. İçinden hiçbir şey yapmak gelmese bile devam etmek zorunda kalıyorsun ki kesinlikle katılıyorum. Hiçbir şeyi böyle hani kaderimi küstüm demek bırakmak zorunda değiliz. Devam etmek zorundayız. Hatta başarıya ulaşmak için çaba sarf etmek zorundayız. Yüreğinize sağlık diyorum. Ben de düştüğüm yerden kalkmayı öğrendim. Belki çok güçlü biri değilim ama kolay vazgeçmem. İnsan bazen sadece ayakta kalabildiği için bile kendini sevmeli bence. Bir de sevdiğim insanları kolay kolay silemem hayatımdan. Sıradaki şarkıyı da hayata rağmen gülümsemeye çalışan herkese armağan ediyorum demiş sevgili Güler Hanım. Evet, insanları kolay kolay silmemek lazım ama hak eden varsa da onlara bay bay demek lazım diyorum ve çok güzel bir şarkı, hem size hem de tüm sevdiklerinize hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Mustafa Sandal bizlerle, İsyankar diyor.

Sevgili dostlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan demiş ki emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17 ve 22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak demiş. Ülkemizin emektarları, kıymetli emekleriniz ve aileleri için hayırlı bereketli olmasını diliyorum diye de eklemiş Sayın Bakan. Tekrar edelim. Emekli aylık ve ikramiyeleri 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında yatacak. Tabii ki ikramiyeyi de bozdur harca. Herhalde bankaya yatırırlar diye düşünüyorum. Ne diyeyim, başka bir şey de demeyeyim artık değil mi? Bence yeterli diye düşünüyorum. Şöyle son dakika haberlerine bakıyorum. İnanın bir bunu buldum. Böyle el avcısı var. Onun haricinde hani size söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani şu var, bu var. İşte şöyle güzellikler olmuş, bunlar yapılmış. İşte şu spor dalında birinci olmuşuz. Ya da bir ressam arkadaşımız çok güzel resimler çizmiş falan filan vardır ya böyle. Öyle şeyler yok. Nerede böyle savaşlı vesaireli falan haberler var, onların hepsi burada. Ama maalesef hiç güzel haber bu şeyler son dakikalar yayınlamıyor. Bulduğum anda da emin olun sizle de paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi hadise bizlerle olacak ve diyecek ki Süpermen.

Evet sevgili dostlar, Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilenmiş. Şöyle bakıyorum, bir video var. İnanılmaz yani, korku filmi gibi. Araçlar tavanlarına kadar su. Evet, tavanlarına kadar suya gömülmüş. Çok berbat bir durum yani. Hani hep diyoruz ya, bereketinle gel, felaketinle gelme diye. İşte bundan dolayı söylüyoruz. Yollar sel içinde, araçlar su içerisinde. Mutlaka ki iş yerleri ve evler çok ciddi anlamda zarar görmüş vaziyette. Buradan Samsun'a ve Havza ilçesine de ayrıyeten geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Tekrar ediyorum, Allah her zaman beterinden korusun ve bereketiyle gelsin ve felaketiyle gelmesin. Dün gece 12'de yağan yağmur eğer şöyle 1 saat, 1,5 saat devam etmiş olsaydı, inanın çok farklı şeyler olabilirdi. Ankara için de söyleyeyim, çünkü inanılmaz şiddetli bir yağmur vardı ve özellikle çok üst seviyede dolu da beraberinde geldi. Efendim şimdi çok güzel bir şarkıyla ilk saatimize veda edeceğiz. Ardından reklamlar. Reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz ama. Bu arada siz tabii en sevdiğim özelliğim şu diye 0312 985 0886'ya yazıyorsunuz. Biz de buradan sizin sesiniz olmaya devam ediyoruz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: kaftan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, 13 Mayıs 2026 çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 8.07'yi gösteriyor. Neredeyse Mayıs ayının da ortasına geldik sayılır. Dışarıda şu anda zaman zaman güneşli bir hava var. Bugün yine bakalım hava durumumuz kaç derece olacak. Ara ara yağmur gözüküyor, onu söyleyeyim baştan. Meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre sabah 7'de 12.8 derece ile başlamıştık. Şu anda 15.5 derece, parça bulutlu güneşli bir Ankara var. 12 ile 18 saatler arasında çok az bir yağış gözüküyor. Ondan sonra yine parça bulutlu güneşli bir Ankara var. Maksimum sıcaklığımız da 23 derece olacak. Ne yapıyoruz? Yine yanımızda, çantamızda, arabamıza bir tane küçük şemsiyemizi koymayı ihmal etmiyoruz diyorum. Ve bugünün konusu en sevdiğimiz özelliğimiz. Kendimizde en sevdiğimiz özelliğimiz de, ama bununla alakalı WhatsApp şu anda gitti. Büyük bir ihtimalle teknik ekip halledecektir diye düşünüyorum. WhatsApp'ı düzeltecektir diye de buradan hemen size söylüyorum. Düzelir düzelmez de mesajlarınız zaten gelmeye devam ediyordu. Onları da okuyacağıma emin olabilirsiniz diyorum. Eğer yayın bitmeden önce gelirse. Efendim şimdi Demet Akalın bizlerle ve tüm Radyo Karadeniz dostları için diyor ki bana yolla diyor.

Evet sevgili dostlar, bugün Dünya Ne Günü köşemizde. Birkaç tane gün var ama ilk önce en önemlisini sıralamak istiyorum. 13 Mayıs Dünya SMA Günü. Yani spinal musküler atrofi. Tekrar ediyorum, spinal musküler atrofi. Genetik bir hastalık ve maalesef birçok aileyi etkiliyor bu hastalık sevgili dostlar. 13 Mayıs bu hastalığa dikkat çekmek için Dünya SMA Günü olarak kutlanıyor. Peki neden farkındalık yaratmak, hastalar ve aileler için neden umut ışığı yakmak gerekiyor? Çünkü çok pahalı bir tedavisi var ve toplum olarak buna bilinçlenmek ve tedavilere destek olmak gerekiyor. Bu özel günde SMA bireylerinin yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor. Çeşitli etkinlikler ve bağış kampanyaları ve bilgilendirme seminerleri düzenleniyor sevgili dostlar. Mesela sosyal medyada diyez yazıyorsunuz. SMA günü etiketiyle paylaşımlar yaparak siz de destek olabilirsiniz diyorum. Unutmayın, küçük bir damla bile büyük bir değişim yaratabiliyor. Bu çok sevdiğim bir sözdür. Tekrar ediyorum. Küçük bir damla, küçük bir adım çok büyük değişim yaratabiliyor. Sizsiz olun, SMA'lı çocuklarımız için elini cebine at. Küçük büyük fark etmez. İnanın, milyonlarca insanız ve 1 lira bile gelse 85 milyon yapar. Ona göre lütfen hesaplayın ve bu çocuklarımıza destek olmayı ihmal etmeyin diyorum. Hani kutlamak durumundayız. 13 Mayıs Dünya SMA Günü kutlu olsun. Allah o çocuklarımıza bir an evvel şifa versin, ailelerine de sabır versin, bizlere de onlara destek olma gücü versin.

Sevgili dostlar, bayramda yaklaşmaya başladı 9 günlük o sevimsiz tatil. Birçok esnafı şu andan itibaren düşündürmeye başladı. Hatta bununla alakalı da haberlerde de duyuyorsunuzdur. Çok ciddi sıkıntılar olacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü hiçbir şey durmuyor. Borç durmuyor, vergi durmuyor, kira durmuyor. Hiçbir zaman durmuyor ve sen ne yapıyorsun? Tatil yapıyorsun. Efendim, zaten bu hani küçük esnafın en büyük sıkıntılarından bir tanesi, değil mi? Bence öyle. Şimdi şöyle düşünün. Normalde 4 gün tatil var. Çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü ve cumartesi günü. Yani 27 Mayıs çarşamba tatil. 26 Mayıs salı günü yarım gün. Şimdi tabii ki yarım günü pazartesiyle birleştirdiler. İdari izin dediler ama idari bırakın, herkes izinle. Efendim ne oldu? 1,5 gün oradan geldi. Zaten çarşamba günü başlıyordu. Perşembe, cuma, cumartesiye geldi. Pazar da var derken cuma günü kontak bir kapanıyor esnafta. Bir daha bir sonraki pazartesi açılıyor. Şimdi 9 gün dile kolay. Para kendi satış yapanlar için değil ama böyle etrafa gidip bir şeyler satan, malzeme veren, şirketlere çalışan insanlar için elbette ki sıkıntılı. Ha, perakende esnafı için de neden sıkıntılı? Onların da sıkıntısı var. Tabii ki 9 günlük tatilde her ne kadar toplum olarak paramız yok, paramız yok desek de bir bakıyoruz tatil yerleri yine dolmuş taşmış. Kredi kartlarına borçlanmışız. 9 günlük tatile gitmişiz. Bir bakmışız bir sonraki Kurban Bayramı'nda ancak ya da bir ay öncesinde 12 aya mı kaça bölüyorlarsa artık, biliyorsunuz kredi kartlarında taksit var. Hele ki şu dönemde çok pahalı. Mecburen yüksek taksit yapmak lazım. Bir sonraki bayrama kadar borçlarını ödüyorlar. Adı tatil yaptık oluyor. Sonrasında da öderken de zorlanıyoruz, söyleniyoruz ama gitmeyi ihmal etmiyoruz. Param yok diyene Hande Yener cevap veriyor. Diyor ki yalanın batsın diyor. Nokta.

Evet sevgili dostlar, saatler 8:23 oldu. Şöyle bir resmi tatillere baktım, ondan sonra bayram tatillerine baktım. Bayram tatili Mayıs'tan sonra dini bayram olarak yok, resmi tatil olarak var. Efendim Mayıs ayında tabii ki bir de 19 Mayıs'ımız var. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı var. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın günü, böyle bakıyorum, salı günü tatil. Yani burada birleştirme şansı yok insanların. Onun için o gün yine hafta içi yine işçiye, emekçiye tatil değil, yine memura vesaire falan tatil. Onu her zaman biliyoruz da söylüyoruz da zaten. Bu hiçbir zaman da dengelenmedi, dengelenemeyecek de. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bayramımıza bakıyorum. Evet, çarşamba günü hafta ortası, onun için böyle hafta sonuyla birleştirme şansı yok. 30 Ağustos Zafer Bayramımız var. Neredeymiş bakalım? Pazar günü, o da hafta içinde denk gelmediği için birleştirme şansı yok. 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi denmiş ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı demiş, bakalım ne zamanmış. Efendim 29 Ekim Perşembe, 28 Ekim'de doğal olarak çarşamba oluyor. Burada da belki Cuma'yı birleştirip yine tatilciler kaçabilirler. Havalarda çok kötü olmamış oluyor. Yine bir tatil furyası orada başlar diye düşünüyorum. Ve son olarak da 31 Aralık yılbaşı gecesine bakıyorum. Perşembeye denk geliyor. Orada da büyük bir ihtimalle Cuma'yı tatilciler bağlar, iznini alır, katakulliye getirir. Yine Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar yine 4 gün tatil yapar. Ama kim yapar? Tabii ki çalışan işçi, emekçi yapamaz. Gerisi zaten malumunuz diyorum. Efendim bu kadar çok tatil, bu kadar çok hani böyle ekonomi güzel olur, geçinme derdiyle ilgili sıkıntı olmaz, İnsanlar rahat rahat kirasını ödeyebilir ya da maaşını yatırır, eyvallah, o ülkelerde olması lazım. Ama bir ülkede öyle bir

gün tatil olacak ki? Bir ayın üçte biri gidecek. Her yerde var mıdır? Bence yoktur diye düşünüyorum. Ama bizde 9 gün tatilimiz var. Şimdi diyeceksiniz ki ya 1,5 günü mü başımıza kalkıyorsun diyeceksiniz. Öyle düşünmeyin lütfen. Esnafın hali zaten perişan. Onun için onlara o 1,5 gün bile 1,5 ay gibi geliyor. Buna da emin olabilirsiniz diyorum. Evet, tatillerimizi de saydık. 2026'nın en son tatili 31 Aralık. Yani 2027'ye gireceğimiz gün Perşembe oluyor. Perşembe günü evimizde mışıl mışıl uyuma şansımız, daha doğrusu Cuma günü evimizde 1 Ocak Cuma gününe denk gelip mışıl mışıl uyuyacağız. Yani Perşembe'den itibaren büyük bir ihtimalle 4 gün tatili birçoğumuz yine yaşayacak. Hani param yok diyenden korkunca Hande Yener yalanmazsın dedi ya. Gerçekten öyle, yalanımız batsın. Biz tatilleri çok seviyoruz. Ne diyoruz? Nokta. Güzelden anlarım.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.40 oldu ve reklamların ardından İzel bizlerleydi. Bir dilek tut benim için dedi. Efendim, dilek tutmak güzeldir. Hele ki bazen böyle gerçekleşiyor ya, o zaman diyorsun ki oh be, demek ki her şeyde kötüye gitmiyormuş, iyiye giden şeyler de varmış diyorsun. Ve lütfen şunu şeyden bir kurtulun. Yani her şey kötüye gidecek diye bir şey söz konusu asla değil. Evrene pozitif enerji vererek o pozitif enerjiyi çekebilirsiniz. Bu bir gerçek. Lütfen sizler kötü düşünerek kötüyü üstünüze çekmeyin. İyi düşünün, her şey güzel olacak deyin, her şey güzel olması için çaba sarf edin. Kaderinize küsmeyin, bir şeyler yapmak için ayakta kalma mücadelesi verin. Vah vahlarla, tüh tühlerle boşa vakit geçirmek yerine çalışmayı tercih edin. Mutlaka ki yapılacak bir şey vardır. Bakın size şöyle söyleyeyim. İnternette bile el becerisiyle yapılıp satılan o kadar çok şey var ki, boşa geçireceğiniz vakti bunlara harcayarak geçirdiğinizde emin olun kendinize ufak ufak sosyal medyada orada burada bir piyasa yakalayıp satışa başlarsınız. Yeter ki isteyin, yeter ki çalışmak isteyin, yeter ki kaderinize küsüp benim işim yok, ben ne yapacağım diye düşüneceğinize o arada bir şeyler bulup satmaya çalışın. Bir zamanlar bu yıllar önce böyle çok böyle efsane gibi oldu ama benim başıma gelmişti ve o zaman bir ürün bulmuştum. O geçici dönemi hiç durmadan o ürünle geçirdim ve çok da güzel paralar kazanmıştım. Hiçbir zaman yerinde durmayacaksın. Yerinde sayarsan bir adım öteye gidemezsin. Sen ol, yerinde sayma, bir hedef belirle, işin yoksa kendine iş yarat ve mutlaka para kazanacak bir şeyler bul. Ne diyoruz? Nokta.

Evet sevgili dostlar, bugün yine Dünya Ne Günü köşemizde bir günümüz daha var. Neymiş efendim? 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü. Yani yine erkekler günü yok. Efendim, doğa ve estetiği bir araya getirirsek ne oluyor? Tabii ki peyzaj mimarlığı oluyor. 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü de bugün olarak kutlanıyor. Bugün çevre düzenlemesi ve yeşil alanların önemine dikkat çekilmesi için kutlanıyor bugün sevgili dostlar. Şehirlerimizi güzelleştiren bu mesleği kutlamanın gerçekten tam zamanı. Bazen böyle müstakil evlerin önünden geçiyorsunuz, bir bakıyorsunuz hakikaten böyle şiir gibi. O kadar güzel ki o peyzaj, o muhteşem bir sahne. Ev zaten çok güzel. Hayal kuruyorsunuz. Keşke benim de böyle bahçesi olan bir evim olsa diye. Şimdi o bahçeyi o hale getiren, o güzelliği yaratan kişiler işte sevgili peyzaj mimarlarımız. Buradan günleri kutlu olsun. Oranın ham halini düşünün. Toprak ya da etrafta gelişen otlar. Size o ev o kadar çekici gelir mi? Asla gelmez. İşte burada, hani diyoruz ya, herkes işini yapsın diye, işte peyzaj mimarları da orada işini yapıyor. Devreye giriyor ve o evin albenisini, o evin beğenilerini çok fazla artırıyor. Ve iç çekiyoruz ama bir gün inşallah bizlere de nasip olur demekten de kendimizi geri almıyoruz. Neden diyoruz? Biraz daha dedik ya, evrene güzel enerji göndermek lazım diye. İnşallah benim de bir gün olur diyorum. Hani derler ya, nazar etme ne olur? Çalış, senin de olur.

Efendim konumuz peyzajdı biliyorsunuz. Peyzajla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum ama peyzajı ilgilendiren kısmı değil o. Dün bir yapı marketteydim. Adını vermek istemiyorum. Yapı markette sukulentler var ya, böyle son birkaç yıldır hayatımıza çok böyle hızlı giren sukulentler var. Çok da keyifli, çok da seviyorum. Onları dikmeyi, onları büyütmeyi de çok seviyorum. Çünkü çok zahmetsizler. Haftada bir kez suladığında kendilerine geliyorlar. Hiçbir şekilde öyle hemen boyunlarını büküp küsmüyorlar. Ondan dolayı sukulentleri seviyorum. Birkaç yıl öncesine 5 liraya aldığımız sukulent dün bir baktım 45 lira, 50 lira ve büyüklüğüne göre 75-80 lira bandına göre çıkmış. Bir zamanlar gerçekten birkaç yıl önce çok fazla değil. 5 liraya tanesini alırken şu anda 9 kat, 10 kat hatta 12 kat artmış ve fiyatı şu anda 45 liradan 70-80 liraya kadar çıkmış. Şimdi önceden şöyle yapıyordun. Bir tane kutu alıyordun, kutuya dolduruyordun. 50 liraydı, dokunmuyor. Şimdi tanesi 50 lira olunca nasıl kutu dolduracaksın? Şu anda bahar mevsimi. Hani derler ya, ne ekersen onu biçersin diye. Şu anda ekmen gerekiyor ki o böyle güzelleşsin, değil mi? Tohum alıyorsun, tohum dünya pahalı. Çiçeğin kendini alıyorsun, biraz bakıyorsun sıcak, hemen boynunu büküyor, gidiyor. Verdiğin para da boşuna gidiyor. Şimdi ne oluyor? Doğal olarak devamlı bir alım söz konusu oluyor. Hele ki çiçekleri seviyorsanız o ayrı bir mesele. Yani kısacası çiçekle uğraşmak bile inanılmaz bir ekonomik sebep haline geldi. Neden? Ona ayıracak para yok. Başka da söze gerek yok.

Evet sevgili dostlar, son aramıza girdik. Burçin Gülmenk'te Dönence'nin saatlerimiz 8.56 oldu. Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde bakalım neler var. Ben de çok merak ediyorum. Büyük Ev Abluka'da konseri varmış Jolly Joker Ankara'da. DJ Ali Taş'ta 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi varmış. Holy Stone Performans Hall Ankara'da. Malt konseri var 6.45 Kaybedenler Kulübü'nde. Keskin konseri varmış If Performans Hall Ankara Tunus'ta. Cambay ve Walker konseri Avalon Ankara'da. Pislik Kedi grubun ismine bakar mısınız? Pislik Kedi konseri var Kulüp Müjgan'da. Bu çok ilginizi çekecek bence. Haymatlos Mekan'da Tiftik, tırnak içerisinde Kurban ve Çilekeş konseri varmış sevgili dostlar. Emin olabilirsiniz. Neredeymiş? Haymatlos Mekan'da. Kafa Kafaya adlı konser varmış grubun konseri. O da İrfan Fonsol Tepe Prime'da. Bakalım tiyatroda nelerimiz var? Efendim tiyatroda bugün hemen şöyle bir göz atıyorum. Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyun var. Nevra Serezli'nin oyunu Panora Kulüs Sanat Tiyatrosu'nda ve ayrıyeten Çankaya sahnede. İçimizdeki Şeytan adlı oyun var Yeni Mahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda. Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü Ankara Yeni Sahne. Mahalle Yanarken adlı oyun Doğan Taşdelen Çağda Sanatlar Merkezi. Feride Kahlo oyunu varmış efendim Ankara Yeni Sahne. Sevgili Beynimin içindeki adlı oyun Ankara Çay Yolu. Tatlım Tatlım adlı oyun Belgüzer Sahne. Fabrikada Cinayet Ankara Yeni Sahne. Bir İslaksın Bir Cemil Ankara Yeni Sahne. Bay ve Bayan Yanlış Kas Sahne. Ve Zühre adlı oyun var sevgili dostlar Panora Kulis Sanat Tiyatrosu'nda. Bugün toplamda 12 oyun, 8 konser, toplam ne yapıyor efendim? 20 tane etkinlik var Ankara için. Güzel mi? Harikulade bir etkinlik diyorum. Efendim bugün yarı WhatsApp'ımız çalıştı, yarı çalışmadı ama teknik ekibimiz çalışmaya devam ediyor. Yarın mutlaka sabahtan yine attığınız mesajlar gözükecektir. Orada da o mesajları okumaya çalışacağım. Yarınki konumuz da zaten bugünküne yakın bir konu. Yarın duyacaksınız onu. Sabahın 7'si itibaren beni dinleyen, bana mesaj atan tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı yolluyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz, neşeniz hep bol olsun, hiç ama hiç eksilmesin. Yarın yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekansında Burçin Gülmenk'te Dönence'de buluşmak üzere ne yapıyoruz? Hoşça kalın diyoruz ama çok güzel bir parçayla, çok güzel bir şarkıyla veda ediyorum size. Atilla Atasoy diyor ki, bir gün beni ararsan 88.6'da bulursun gençler diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

koşa koşa. Ben sus geçen zamani boşa geçir bulboşa. Meşhur olsam peşime gelirsin koşa koşa. 88.6 Radyo Karayel.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaşlar.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: sevgili motosiklet sürücüleri. Kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık.

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinledi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
5: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
2: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: kaptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

88.6 Radyo Karadeniz.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

sitem ki kimi işite kim duya, bir sitem ki bu şikara kim kıya. Bakışları keskin olan avcıya, kendi rızasıyla vurulur gönlüm, kendi rızasıyla vurulur gönlüm. Bakışları keskin olan avcıya, kendi rızasıyla vurulur gönlüm, kendi rızasıyla vurulur gönlüm.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık tecrübesiyle

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
0: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına, sarılıverecekmiş gibisin o anda.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçemizi

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası yaparladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım, keşke bir

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Radyo.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Sonbahar, halimin soyadı, adı, gerekli, gereksiz takıntılar ruhumu sardı. Sen misin?

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: anlayamam. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla. Cenneti tadarım boynunda.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
0: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Anlatamadım aşkımı. Tanımıyor ne kağıt ne de kalem. Bilmiyor, anlamıyor halden hiç kimse. Bu deli yüreğimi, yangınımı anlatamadım sana. Anlamadın Gülizar.

girdim. 3 yaşında Sivas'tan geleceğim, Malatyalı birine gönlümü kaptıracağım. Nereden bilirdim? Sorgulanır yüreğim yokluğunda ve sana hasretim her an acı veriyor artık. Sensiz, sensiz yaşamak bile nefes almıyor. Yaşamıyor hayat Gülizar.

Burası Gülizar. Bilirsin, ölmek de var bu dünyada, ayrılık da. Hiç sevmem veda etmeyi. Nasıl söylerim sonsuza kadar elveda diye? Nasıl kabullenirim? Nasıl anlatırım yüreğim ayrılığı? Ha ölmüşsün, ha ellerin olmuşsun, ne farkı var gibi Gülizar? Yüreğim her gün yanıyor böyle. Her gün doğup doğup yeniden ölüyorum böyle. Seviyorum.

gözümde. Ben seni ne çok sevmişim. Of lan of, of lan of Gülizar. Anlatamadım aşkımı sana. Her yere adını yazmak istedim ve seni anlatmak istedim. Seni

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Seni sevmek var ya, seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya, seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

0: Radyo Karadeniz dediniz.
1: Sen gülümü tut, sevdiğim.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.